sevgen. Benim kendiyken yay de hangi heyen. Hava o değemekle değen. Hacca dokat etkin marik salman. Hac degen o çoru değemekle. Hacca dokat etkin marik salman. Hac degen.